0: Turquia çelgi greti. Yüz kosu des play radio. Play radio.
1: Hi, I'm Maru.
2: Maru, kiss me.